Bu gelin, aman bu gelin, lili bu gelin, hayran bu gelin. Enem giden Adana'dan aşağı İki bacı yandan bağlar kuşağı.